0: Telefonlarını.
1: Telefonlarını.
0: Telefonlarını. Buraya
1: 462.
0: Your case number 7192. 7192.
1: Copy, thank you.